0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Kardeşim, Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydi o sence?
2: Ne?
1: Senin canın yerim kardeş.
3: Yörük.

0: Mesela bak Ankara'da tanıma daha gidecek. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tek eliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Görük.
2: Zühtü.

0: Kulesi Yörük FM'de.
1: Aç aç abartın. Pat pat pat. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir.
2: Yörük.

0: şöyle geleceğim, müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırması.
0: Tabii el böyle yani. Çotalak gibi. Şöyle var da. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim. Yürük yürük.

0: Hastayım be abi. Ankara bebesi Yörük FM'de.
1: Geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım elektrikler gitti. Elektrikçi aradım dedim ki. Bir de baktım camdan aşağı sokar elektrik yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor buraya yanmıyor bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani.

0: Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim komşulara dedim ki ne ben yapmadım kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani.
1: Çaktırmıyor.
0: Çaktırmadım kardeşim ne yapacağız yani. Görük.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Neredir hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani. Görükü.

0: Kahvesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'da Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpus damları.
2: Yörük.

0: Mesela bak, pantolonlarda iki tane cep var ya arkada. Hiç düşündünüz mü? Niye bir tanesine cüzdan konuluyor da diğeri boş? Adam onu iki tanesini boşuna mı yapmış? Birine tamam cüzdan, diğeri ne? Hiç düşünmediniz değil mi?
1: Düşünmedik abi.
0: Ankaralılar için yapıldı ki. Şimşir kaşık koyacağım bir. Ondan sonra tarak koyacağım iki tarak. Şu normal siyah küçük taraklar var ya, her gittiğin yerde şey yapacağım. Görük.

0: Sesi Yörük FM'de.
1: Bu herkesin başına gelmiştir yani. Mahallenin bakkalı dostluğunda samimidir. Bir de sıkılıyor orada. Bakkalda oturuyor, sıkılıyor. Tanıdık adam gelince ne yapıyor? İki laf atacak yani. İki üyüdecek lafı. Üyüdecek lafı yani.
2: Yörük.

0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Aşk. Aşk. Abartın. Pat pat pat. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir. Yörük.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Şşş! Hayırdır kardeşla bu ara herkes angaralı? Yapma ya! Vay be!
2: Neyse boşver.
3: Kalbimde bir sızı.

0: Çok zor bir çekimin, çok kurulayıcı bir çekimin sonuna geldik. Benim sanat hayatımda görüp görebileceğim, yaşayabileceğim, kendim burası, masada, yani duayenlerle Allah böyle bir şey nasıl yaptıysa benim de onu
1: hocalar hak edilen hayırlı olsun inşallah.
2: Hayırlı olsun. Allah
1: razı olsun. Bana çok büyük bir gurur yaşattınız. Ömrüm sonra
2: sağ ol çocuklar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
2: Allah senden de razı olsun. Bu kadar sabırlı bir araya. Evler elbise yapınca da kana göndersin buraya. Kimse toplayamadım. Gelin.

0: Hayır olsun.
1: Ahmet abi.
2: Tamam, neden oldu ızdırat yaptınız? Neden oldu?
3: Kalplerin Sesi. Yörük FM. 105.7.

0: 7 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komil ayçiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 ml çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik

0: Her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdem Negros, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
6: Kalite burada.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Sabahın Mehtabı programı yeni bir güne neşe, hareket ve oyun havası getirmek için başlıyor.

0: Körük.
1: Bu şarkılar şu an işe gitmek için yollarda olan herkese armağan olsun. Direksiyon başında olanlara kolaylıklar, bize dinleyenlere günaydınlar. Sabahın mehtabında ben Mehtap'la birliktesiniz.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdem'de toptan alışverişinden

0: Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
1: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
7: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202. Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
8: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
7: İster mangallık, ister özel lezzetler.
8: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
7: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
8: 0532 727 58 11. İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.

0: şeyler.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0

0: 0533-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
3: Yörük. Toprağın kokusu, davulun sesiyle neşe saçmaya geldik. Burası Yörük FM. Sabahın Mehtabı programında en güzel şarkılarla sizlerleyiz.

0: Yörük.
1: Toroslar kadar güçlü, Akdeniz kadar sıcak, sabahın mehtabında gününüzü açacak bir şarkı geliyor.

0: Yörük.
1: Kim demiş sabahları oynanmaz diye? Açın radyonun sesini. Bu programda oynamanın zamanı olmadığını anlayacaksınız.

0: Yörük.
1: Torosların dorukları beyaz, ovada hafif çiğ var. Yörük dostlar, kahvenizi alın ve ayağa kalkın. Bu şarkı Mut'tan Silifke'ye kadar herkesin sabahını neşelendirecek.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megayaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesiyle de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
7: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağ 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
8: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
8: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
14: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
15: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95 Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
16: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
17: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri, bordex alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
18: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
19: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
20: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
21: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. Şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir.

0: Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Bakan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni avukatlar dosyayı yeniden incelemeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir, dedi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güce dönüştüğü ifade edilirken Ankara'nın artık sadece bir savunma sanayi tedarikçisi değil, küresel güç dengesini etkilemeyi hedefleyen stratejik bir aktör olduğu belirtildi. Almanya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak. ABD, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin satışına onay verdi. Almanya Başbakanı Merz, anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında sağlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler nüfus tahminleri verilerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı öngörüldü. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan oldu. Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak küresel nüfusun %1'ini oluşturdu. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığında 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen toplam 483 projenin yatırım bedelinin 348 milyar 235 milyon 458 bin lira olduğunu açıkladı. Toros, tamamlanan ve yapımı devam eden 314 proje için 2026 yılında toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin lira harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programla yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda kentin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Sudan arasında ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Sudanlı yetkililer Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti. Mersin'de

0: Karşı şeride geçip başka bir tırla çarpıştığı kazada yaralanan 63 yaşındaki sürücü Baki T. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin E tipi kapalı ceza infaz kurumu müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt M tipi kapalı ceza infaz kurumuna atandı. Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip yeni görev yerinde başarı diledi. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor. MSK bu kapsamda 37 yaşındaki Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Yörük.
3: Sabahın mehtabında Mersin'in tüm Yörük dinleyicilerini selamlıyoruz. Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur, hepiniz hazır mısınız?

0: Yörük.
1: Yörük kadınıyım ben, ritmi duydum mu tutamam kendimi. Benimle birlikte oynayanın bahtı da günü de açılır.

0: Yörük.
1: Yörük dostlar, ocak başındaki kahvenizi alın, ayağa kalkın. Bu parça Tarsus'tan Anamur'a kadar herkesin sabahını coşturacak.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
7: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gros. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gros, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590.

0: 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
10: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
11: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
10: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
14: Yörük.
15: Bir yanda baharın ferahlığı, bir yanda oyun havasının kıvraklığı. Şu an çalan şarkımız radyoları başında bizleri dinleyen her

0: Körük.
1: Oynadık, güldük, dertleri unuttuk. İşte sabahın mehtabında hüzne kedere yer vermiyoruz.
2: Bakmıyorum artık kimsenin eldiğine. Ne dediğine, hiçbir şey yapmadan insanları kudurtmak. Bayılıyorum şu yeteneğe.

0: Yörük.
1: Bu sabah Güne Yörük FM'de Mehtap'la başlayan herkesin günü güzel geçecek. Çünkü bu programda neşe hiç bitmiyor. Şimdi hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

çöp çöp. Afyon ortasında kalesi kalesi, üstünde var kızar kulesi. Ömrüme

0: Yörük.
1: Yörük FM 105.7 frekansında sabahın mehtabı programımız hiç hız kesmeden devam ediyor. Sıradaki şarkımız bizi Mezitli'den dinleyen herkes için gelsin.

0: Sabahın Mehtabı programı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağ 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Dingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
8: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
9: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
10: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
9: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
11: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
16: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira.

0: Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık, 0533 612 85 79.
1: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
3: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Yörük Ozanı başlıyor.
8: Torosların yelinden, bozkırın telinden kopup gelen ezgilerle. Yüreğe dokunan türküler, sözünü sakınmayan hikayeler şimdi burada hayat buluyor. Yörüğün sesi, ozanın diliyle Yörük Ozanı başlıyor.

Bazen bir kuşun kanadında, bazen bir rüzgarın esintisinde göndeririz selamımızı yâre. Sıladan haber bekleyenlerin yolu gözlenenlerin dilidir bu eski.

0: Yürü Kozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla. İster uğra.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: 7 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0

0: 542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Yörük Ozan'ı devam ediyor.

Kuzeyinoğlu, Volkan'ım. Bir yanım hala Cerrahpaşa, bir yanım Karadeniz'e yaslı. Efulim diye seslensem rüzgara, dağlar cevap verir mi? Saçlarıma düşer mi yine bir mimoza çiçeği? İçimde yarım kalan bir türkü var. Adı hep yarim yarim. Yaz beni yarim, çiz beni yarim, çöz beni yarim. Ne zaman Karadeniz kabarsa sesin düşer aklımıza. Ve biz yine sana varız usulca. Ah, sen şimdi yeşil maçkanın koynunda yatıyorsun ana baba ocağında. Hala göklerde kartalsın ama gökler seni saklıyor. Denize bıraktığın bütün notalar dalga dalga kalbimize çarpıyor. Volkan'ım,

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Irak-Türkiye ham petrol boru hattıyla ilgili yeni bir anlaşma imzalanacak ve Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 ayı kapsayan yeni anlaşmayı son aşamaya getirdiklerini, önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bolu'da belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Özcan ve 4 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1 sanığınsa adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle sürücülerin en çok merak ettiği telefon tutucuları, araç kameraları, multimedya ekranları ve ses sistemlerine ilişkin ceza kriterleri yeniden belirlendi. Görüş alanını engellemeyen cihazların kullanımına izin verilirken cezai işlemler için somut tespit şartı getirildi. Ukrayna'nın petrol tesislerine yönelik son saldırılarının ardından Rusya'nın St. Petersburg kentinde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken bazı pompalar devre dışı kaldı.

0: ve dizel satışına litre sınırı getirildi. Çin'in Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazilerinden Hacı Ayaz Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi. 4 kişi Ankara'da NATO güvenlik zirvesini protesto etmek için AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önünde slogan atıp kırmızı boya döktü. Uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren ve polise mukavemet gösteren şüphelilerden ikisi tutuklandı, ikisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 825 gramdan fazla esrarla 10 kök kenevir ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali E. 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Yamaç'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit etti. Sürücülere 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına 60 gün süreyle el konuldu. Gülnar Bademi coğrafi işaret ve markalaşma eğitimi Gülnar'da gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında Gülnar Bademi'nin coğrafi işaret tescili ve markalaşma süreci ele alındı. Saha çalışmalarıyla başvuruya temel oluşturacak teknik veriler toplandı. Mersin İdman Yurdu'nun içine düştüğü zor durumdan kurtarılması adına Mersin İdman Yurdumuzu Yaşatacağız platformunu kuran Murat Altındere sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altındere, iç ve dış borçların azaltılması ve yapılandırılması noktasında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanan mücadeleyle başladı. Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fransa, bugün oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Sazın teline vurunca dertler dökülür, sözün özüne gelince gönüller bir olur.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77

0: 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Dingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
8: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
7: Ustam Çiğ Köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90 yatak.

0: sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Adana'ya gidenkmiş, şalvarından giyenkmiş, kebabından giyenkmiş, hey kardeş gel gidenkmiş.
2: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
3: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
2: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
4: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezerye

0: Kaleci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
17: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
18: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
19: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
20: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
21: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren. Uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
22: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
23: Ankara bebesi başlıyor.

0: yanaşır.
1: Geçti bebeğim. Uyu. Uyu ayağa.
2: Ankara bebesi Yörük FM'de.
3: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım. Yörük.

0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Kardeşim, Ankara'da bir söz var. Açılmayacak kapı yok. Neydi o sence?
2: Ne?
1: Senin canın yerim kardeş.
3: Yörük.

0: Mesela bak Ankara'da tanımadığa gideceğiz. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tekeliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık.

0: Ankara Bebesi devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: 7 Temmuz-13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506

0: 0335 34 33.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Mersin 51 metal boru profil saç, her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri, bordeks alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Ankara Bebesi devam ediyor.

0: şöyle geleceğim, müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Tabi el böyle yani. Çotalak gibi aşk. Şöyle var da. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim.

0: Ebesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım elektrikte gitti. Elektrikçi aradım dedim ki. Bir de baktım camdan aşağı sokar elektrik yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor buraya yanmıyor bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da. Burayı açmalar lazım aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim komşulara dedim ki ne ben yapmadım. Kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani. Çaktırmadım kardeşim ne yapacağız yani. Görük.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Neredir hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1, mahallenin manavı 2, mahallenin büyük abilerim 3 yani.

Bak mesela zenginler Antalya'dan Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüphan, Enver Yılmaz mahpus damları. Görüntü.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
7: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
6: İster mangallık, ister özel lezzetler.
7: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
6: Aradığınız her şey 7 Kardeşler Kasap'ta.
7: 0532 727 58 11 2. Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85.

0: 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Irak-Türkiye ham petrol boru hattıyla ilgili yeni bir anlaşma imzalanacak ve Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Irak'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 ayı kapsayan yeni anlaşmayı son aşamaya getirdiklerini, önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bolu'da belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı Özcan ve 4 sanığın tutukluluk halinin devamını, 1 sanığınsa adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeyle sürücülerin en çok merak ettiği telefon tutucuları, araç kameraları, multimedya ekranları ve ses sistemlerine ilişkin ceza kriterleri yeniden belirlendi. Görüş alanını engellemeyen cihazların kullanımına izin verilirken cezai işlemler için somut tespit şartı getirildi. Ukrayna'nın petrol tesislerine yönelik son saldırılarının ardından Rusya'nın St. Petersburg kentinde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken bazı pompalar devre dışı kaldı ve dizel satışına litre sınırı getirildi. Çin'in Fujian eyaletinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazilerinden Hacı Ayaz Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi. 4 kişi Ankara'da NATO Güvenlik Zirvesi'ni protesto etmek için AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önünde slogan atıp kırmızı boya döktü. Uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren ve polise mukavemet gösteren şüphelilerden ikisi tutuklandı, ikisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 825 gramdan fazla esrarla 10 kök kenevir ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali E. 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Yamaç'ın vefatı ailesini, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit etti. Sürücülere 3.202.000 lira ceza kesildi. Sürücülerin ehliyetleriyle araçları

0: Bağdemirhan'a 60 gün süreyle el konuldu. Gülnar Bademi coğrafi işaret ve markalaşma eğitimi Gülnar'da gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle düzenlenen eğitim programı kapsamında Gülnar Bademi'nin coğrafi işaret tescili ve markalaşma süreci ele alındı. Saha çalışmalarıyla başvuruya temel oluşturacak teknik veriler toplandı. Mersin İdman Yurdu'nun içine düştüğü zor durumdan kurtarılması adına Mersin İdman Yurdumuzu Yaşatacağız platformunu kuran Murat Altındere sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altındere, iç ve dış borçların azaltılması ve yapılandırılması noktasında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanan mücadeleyle başladı. Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fransa, bugün oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Yörük.
4: Selefke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
3: Yörük FM, Yörük FM.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
5: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231

0: 39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık, 0533 612 85 79.
11: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
13: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
12: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
15: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte.

0: açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
1: Ustam Çiğ Köfte. Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega'ya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasını

0: ...kılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor tesisleriyle Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
6: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 ml çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu.

2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
7: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
12: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
11: İster mangallık, ister özel lezzetler.
12: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
11: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
12: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Fıkır Fıkır Dakikalar başlıyor.
16: Görük.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar devam edecek.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam kazandırır.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
6: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine

0: 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Eskiden.
1: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Fıkır fıkır dakikalar devam ediyor.
7: 105.7 Yörük FM.
8: En hareketli oyun havaları Yörük FM'de. İçinizin kıpır kıpır

0: Oynamak ve eğlenmek istiyorsanız Yörük FM'de fıkır fıkır dakikaları yaşamaya devam edin.
1: 105.7 Yörük FM.

0: Oynamak ve eğlenmek istiyorsanız 105.7 Yörük FM'de fıkır fıkır dakikalarda eğlenmeye devam edin.
1: Fıkır fıkır oyna durma, kime kalacak bu dünya?
2: Hazır mıyız? Son 2 3

0: Fıkır fıkır dakikalar sona erdi.
1: 105.7 Yörük FM.
0: Reklam tanıtır. 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Kerebiç mi alacaksın, yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz.

0: kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordex alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yaş Sevinci indirimlerle katlanıyor.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Hayırlı yoldaki güvenceniz ya, Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.
11: Öbür tarafta ulaştık ki kat.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun, yörüklere selam olsun, yörüklere.
0: Yörük efem, yörük efem.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: kalplerin sesi. Yörük efendim. Yörük efendim. 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar.

0: Bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdell Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdell Teknoloji.
1: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
2: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
11: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
10: İster mangallık, ister özel lezzetler.
11: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
10: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
11: 0532 727 5811. İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
13: 233 63

0: 56. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen...

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun Yörüklere, selam olsun Yörüklere.
0: Yörük FM, Yörük FM.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Düştü günlük ya da düştü. Aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Söylemiş senden avrat olmazmış.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum Tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay Çiçek Yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft Yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira.

0: Emrah yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.

0: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
1: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
2: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
1: İster mangallık, ister özel lezzetler.
2: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
1: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
2: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros yanı.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
14: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538

0: Kalplerin Sesi Yörük Efem 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Yörük.
1: Sen Efke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun Yörüklere, selam olsun Yörüklere.
0: Yörük FM, Yörük FM.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdem.

0: Amnigros. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdem Negros, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
7: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
8: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
7: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik

0: Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02. 0542 144 46 02.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Kars'ın Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltıbozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73
2: 10 Temmuz, 12 Temmuz tarihleri arasında bu hafta sonuna özel Ermarlar'da Penguin Gina Camp Termos 500 mililitre 599 lira yerine 499 lira. Cooker Kulplu Çelik Termos 1,5 litre 1350 lira yerine 999 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1 litre 499 lira yerine 399 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1,5 litre 599 lira yerine 499 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
6: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
5: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
10: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
9: İster mangallık, ister özel lezzetler.
10: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
9: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
10: 0532 727 5811 2. Çevre Yolu

0: İsmet İnönü Bulvarı, Migros yanı.
1: Cam balkondan şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
3: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti Gürsel Tekin'in göreve devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. 2026 LGS sonuçları açıklandı. Toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Türkiye, Ukrayna'nın savunması için kurulması planlanan Küresel Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Bazı NATO müttefiki ülkelerle Ukrayna'nın askeri finansman sağlamak amacıyla küresel ölçekte yeni bir savunma bankası kurma girişimi başlattığı iddia edilmişti. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın söz konusu projede yer almayacağı öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken, ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Kırmızı bültenle aranan 12 farklı ülkeden 29 ve ulusal seviyede aranan 25 firari Türkiye'ye iade edildi. HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli nüfuz ticareti suçundan tutuklandı. Kapalı çarşı soruşturması tamamlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik soruşturmada 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir sualtı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek yoğunlukta altın rezervi bulundu. Altının pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Erdemli Belediyesi ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına ivme kazandıracak bir yatırıma imza attı. Erdemli Belediyesi bu kapsamda

0: araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu düzenlenen törenle hizmete aldı. Roma yolu gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü. Mersin genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Maç bugün saat 22'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 10 Temmuz, 12 Temmuz tarihleri arasında bu hafta sonunu özel Ermarlar'da Teller çay termosu 3 litre 1099 lira yerine 999 lira. Teller çay termosu 2 litre 599 lira yerine 499 lira. Perotti paslanmaz çelik bardak termos 1099 lira yerine 899 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her

0: fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.

0: Yörük.
1: Selefke'ye, Mutmersin'e selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
0: Yörük efendim, yörük.

0: Reklam tanıtır. 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fairy Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo Soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur

0: Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı, 0530-259-1333 Erdemli.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
10: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
9: İster mangallık, ister özel lezzetler.
10: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
9: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
10: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
11: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532

0: 787 16 52.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Merhaba radyo dinleyenleri. Ben Alemci Lütfü. Radyonuzda sesimi, ruhunuzda alemi başlatıyoruz. 2 saat boyunca en hareketli şarkılarla bu frekanstayım. Aç sesi, aç.

evde sıkılanlar, şarkı dinlemek isteyenler, uzun yolda olanlar, işe gidenler ve çalışanlar için bu program çok güzel bir program olacak. Bugünkü programımızda istediğiniz, sevdiğiniz şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz.

0: Evet, ben Alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası veriyoruz. Frekansa sıkı tutunun, reklamlardan sonra uçuracak şarkılarla programa devam edeceğiz.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Kapıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
6: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilav.

0: çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Evet. Ben Alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası sırasında bir de reklamları dinledik. Selam gönderen var mı? Programa başlıyoruz. Bu frekansta ne var biliyor musun? Bol kahkaha, bol enerji, bol muhabbet. Burası sizin radyonuz, sesiniz, yoldaşınız.

biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm.

hareket zamanı. Bu şarkıyı oturarak dinlemek yasak. Hadi bakalım herkes kalksın ayağa, şov başlıyor.

0: Kavacı'dan Ramazan Bakoğlu.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega'ya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Hattı

0: atma törenini Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel atma töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da Silifke Çaltıbozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hoppa! Ne ara süremiz bitti, ne güzel çoban, zeybek, kaşık havası oynuyorduk. Neyse, yarın oynamaya yine gelin, program burada bitti. Şıngır mıngır bay bay.
2: Reklam tanıtır.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: 10 Temmuz, 12 Temmuz tarihleri arasında. Bu hafta sonuna özel Ermarlar'da Penguin Gina Camp Termos 500 mililitre 599 lira yerine 499 lira. Cooker Kulplu Çelik Termos 1,5 litre 1350 lira yerine 999 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1 litre 499 lira yerine 399 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1,5 litre 599 lira yerine 499 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır.

0: Hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
8: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
8: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Mersin 51 Metal Boru Profil Saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Herebat'ta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordeks alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpak Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
11: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
12: Ustam çiğ köfte, Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Ankaralıların ritmi buradan yükseliyor. Herkes hazır mı? Çünkü birazdan oyun havası başlıyor.

0: Haberler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti Gürsel Tekin'in göreve devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. 2026 LGS sonuçları açıklandı. Toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Türkiye, Ukrayna'nın savunması için kurulması planlanan Küresel Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Bazı NATO müttefiki ülkelerle Ukrayna'nın askeri finansman sağlamak amacıyla küresel ölçekte yeni bir savunma bankası kurma girişimi başlattığı iddia edilmişti. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın söz konusu projede yer almayacağı öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Kırmızı bültenle aranan 12 farklı ülkeden 29 ve ulusal seviyede aranan 25 firari Türkiye'ye iade edildi. HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli nüfuz ticareti suçundan tutuklandı. Kapalı çarşı soruşturması tamamlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik soruşturmada 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir sualtı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek yoğunlukta altın rezervi bulundu. Altının pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Erdemli Belediyesi ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına ivme kazandıracak bir yatırıma imza attı. Erdemli Belediyesi bu kapsamda araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu düzenlenen törenle hizmete aldı. Roma yolu gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü. Mersin genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Maç bugün saat 22'de başlayacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hey oradaki yörük kardeşim, çadırdan sesleniyoruz. Yanık türkülerle ruhuna dokunuyoruz. Hazır mısın? Haydi oynaya oynaya devam.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında

0: 10 Temmuz 12 Temmuz tarihleri arasında. Bu hafta sonuna özel Ermarlar'da Feller çay termosu 3 litre 1099 lira yerine 999 lira. Feller çay termosu 2 litre 599 lira yerine 499 lira. Perotti paslanmaz çelik bardak termos 1099 lira yerine 899 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90, bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuz.

0: yeniden.
1: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
10: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
12: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
11: İster mangallık, ister özel lezzetler.
12: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.

0: Aradığınız her şey 7 Kardeşler Kasap'ta.
1: 0532 727 5811 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Şarkının en hareketli yerini size bırakıyoruz. Oyna, durma, radyonda eğlenceni yaşa...

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega'ya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'dan Silifke Çaltıbozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: 7 Temmuz, 13 Temmuz.

0: Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komila çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 ml çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 51 73.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
6: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
5: İster mangallık, ister özel lezzetler.
6: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
5: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
6: 0532 727 58 11 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
4: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
8: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500

0: 1500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Yörük Ozanı başlıyor.
7: Torosların yelinden, bozkırın telinden kopup gelen ezgilerle. Yüreğe dokunan türküler, sözünü sakınmayan hikayeler. Şimdi burada hayat buluyor. Yörüğün sesi, ozanın diliyle Yörük Ozanı başlıyor.

Bazen bir kuşun kanadında, bazen bir rüzgarın esintisinde göndeririz selamımızı yâre. Sıladan haber bekleyenlerin yolu gözlenenlerin dilidir bu eski.

0: Ozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin.

0: kalbinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: Su hayattır. Su Hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Yörük Ozanı devam ediyor.
11: Bir yanda hüzün, bir yanda umut. Yörük FM'de hayatın tüm renkleri türkülere yansıyor.

0: Haberler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti Gürsel Tekin'in göreve devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. 2026 LGS sonuçları açıklandı. Toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Türkiye, Ukrayna'nın savunması için kurulması planlanan Küresel Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Bazı NATO müttefiki ülkelerle Ukrayna'nın askeri finansman sağlamak amacıyla küresel ölçekte yeni bir savunma bankası kurma girişimi başlattığı iddia edilmişti. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın söz konusu projede yer almayacağı öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Kırmızı bültenle aranan 12 farklı ülkeden 29 ve ulusal seviyede aranan 25 firari Türkiye'ye iade edildi. HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli nüfuz ticareti suçundan tutuklandı. Kapalı çarşı soruşturması tamamlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik soruşturmada 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir sualtı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek yoğunlukta altın rezervi bulundu. Altının pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Erdemli Belediyesi ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına ivme kazandıracak bir yatırıma imza attı. Erdemli Belediyesi bu kapsamda araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu düzenlenen törenle hizmete aldı. Roma yolu gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü. Mersin genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İspanya ve Belçika arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Maç bugün saat 22'de başlayacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Toprağın kokusuna hasret kalmış yüreklere memleket havası getiren bir ses yankılanacak şimdi.

Her türkü başka bir yol, her söz başka bir durak. Biz de o yolun tam ortasındayız. 105.7 frekansında sizlerleyiz.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da.

0: Almak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
2: 10 Temmuz, 12 Temmuz tarihleri arasında bu hafta sonuna özel Ermarlar'da Penguin Gina Camp Termos 500 mililitre 599 lira yerine 499 lira. Cooker Kulplu Çelik Termos 1,5 litre 1350 lira yerine 999 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1 litre 499 lira yerine 399 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1,5 litre 599 lira yerine 499 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
7: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
6: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
11: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
15: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetlerimiz.

0: hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
4: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
5: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
4: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
4: 10 Temmuz, 12 Temmuz tarihleri arasında bu hafta sonuna özel Ermarlar'da Feller çay termosu 3 litre 1099 lira yerine 999 lira. Feller çay termosu 2 litre 599 lira yerine 499 lira. Perotti paslanmaz çelik bardak termos 1099 lira yerine 899 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 8579. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 8579.

0: Durun durun. Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
1: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
0: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda. Sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038. 515-3038 Erdemli.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
5: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
6: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programlarından birisi olan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleştiriyor. Temel Atma Töreni 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18'de Tömük'te bulunan Flamingo 3 sitesi önünde gerçekleşecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi boyunca toplam 8037 olaya müdahalede bulundu. Kent genelinde 35 istasyonda görev yapan ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma ve diğer acil durumlarda 1479 vatandaşın ve 2058 hayvanın kurtarılmasına katkı sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor. Büyükşehir tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri ile Toroslar Spor Park'ta verilen ücretsiz yüzme kursları çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna hitap ediyor. Yüzme kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt için şahsen ilgili birimlere başvurması gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlar yaz sezonuyla birlikte yoğun ilgi görürken, çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, uygun fiyat, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla da dikkat çekiyor. Deniz Kızı Turizm tarafından işletilen plajlardan 4 tanesi mavi bayraklı. Farklı noktalarda hizmet veren plajlar, Mersinlilere ve kente gelen yerli yabancı misafirlere güzel bir tatil ortamı sunuyor. Her yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nin 8.si 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da Silifke Çaltı Bozkırı'da gerçekleşecek. En güzel mor Mersin'de kokuyor sloganıyla gerçekleşen şenlikte birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası tarafından konser de verilecek. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Fevri Platinum tablet 50 adet 485 lira yerine 429 lira. Komilay çiçek yağı 4 litre 470 lira yerine 399 lira. Bingo soft yumuşatıcı 1400 mililitre çeşitleri 155 lira yerine 129 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Lezzetin, kalitenin, güvenin adresi neresi mi?
9: Tabii ki Yedi Kardeşler Kasap Şarküteri. Çiftlikten sofranıza gelen kaliteli ve taze ürünler.
4: İster mangallık, İster özel lezzetler.
9: Üstelik lahmacun içi hazırlanır. Tamamen kendi üretimimiz olan doğal sucuklar ve birbirinden kaliteli et ürünleriyle de sofralarınıza lezzet katıyor.
4: Aradığınız her şey Yedi Kardeşler Kasap'ta.
9: 0532 727 58 11 İkinci Çevre Yolu, İsmet İnönü Bulvarı, Migros Yanı.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
5: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
10: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, haya kardeş gel gidekmiş.
11: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
12: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş,

0: ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: 7 Temmuz, 13 Temmuz tarihleri arasında bu hafta Ermarlar'da Çaykur Çaycı Çay 1 kilogram 330 lira yerine 300 lira. Piramit 2 katlı kağıt havlu 12'li 140 lira yerine 115 lira. Arbella makarna 500 gram çeşitleri 25 lira yerine 20 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross. Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532 732 5173.

0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530-259-1333 Erdemli. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri,

0: Klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdell Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdell Teknoloji.
1: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri, Bordex alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
10: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Kalplerin Sesi. Yörük FM. 105.7.

0: Reklam tanıtır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Erdemli'de toptan alışverişin adresi çok net. Ermar Erdemli Gross. Aradığınız ne varsa tek çatı altında. Kaliteli ürün, uygun fiyat, bol çeşit ve avantaj burada. Üstelik her üründen 3 adet ve üzeri alışverişte, kasada anında %10 indirim. Ermar Erdemli Gross, Türbe Caddesi'nde sizleri bekliyor. 0532-732-5173.
4: 10 Temmuz, 12 Temmuz tarihleri arasında bu hafta sonuna özel Ermarlar'da Penguin Gina Camp Termos 500 mililitre 599 lira yerine 499 lira. Cooker Kulplu Çelik Termos 1,5 litre 1350 lira yerine 999 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1 litre 499 lira yerine 399 lira. Feller Castel Seri Cam Termos 1,5 litre 599 lira yerine 499 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533-612-8579. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık, 0533-612-8579.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM

0: Yemeği tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebiniz de.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.

Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.

0: yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
0: Yörük efem, yörük.

dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: İki buçuk beş, yedi buçuk on. Limon limon limon lima ha ha.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar başlıyor.
1: Şapkallar gelsin şapkallar.

Gülsereyim yerine. Bir saat boyunca hüzünlü kederi atmak için Yörük FM dinlemeye devam edin. 105.7 Yörük FM.